Adavapuru'ndan kocaman sevgiler, saygılar, günaydınlar efendim. Ben Filiz Windiş. Her cumartesi olduğu gibi yeni kalkmış dinleyicilerimize günaydınlar diliyoruz. Kahvaltısı başında olan dinleyicilerimize afiyetler, işinde gücünde olanlara kolaylıklar ve direksiyon başında olan tüm dinleyicilere aman aman gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun.

0: bir şey var mı? Ben sizin ki bana bir yorum ya. Yapmayın ya.
1: Sen çiçekleri.
2: Sen izan sürekli.
1: Yılın en güzel.
2: Bir konuş

Efendim, hepiniz hoş geldiniz diyoruz ve yeni bir cumartesi gününde yine birlikteyiz. Önce geçen hafta konuştuklarımızı kısaca hatırlamak gerekirse, dinleyenler, dinlemeyenler, geçen hafta biraz Viyana'nın dışına, biraz da Viyana'nın görünmeyen dünyasına bakmıştık. Viyana sadece yaşadığımız şehir mi, yoksa da dünyaya açılan bir kapı mı diye sorduk. Viyana'nın neden ve neden uluslararası açıdan bu kadar o önemli olduğunu biraz konuşmaya çalıştık, değil mi? Hı? Yani Birleşmiş Milletler'in Viyana'daki çalışmalarına birazcık söz ettik. Ve özellikle de IAEA'yı, yani Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nı da biraz yakından tanımaya çalıştık, değil mi? Evet, nükleer enerjinin sadece enerji ya da silah konusundan ibaret olmadığını, nükleer bilimin tıpta, tarımda, çevre ve bilimsel araştırmalarda da kullanıldığını konuştuk. Sonra yeniden günlük hayatımıza dönmeye çalıştık. Geçen haftaki konularımız genellikle bunlardı efendim. Yani Viyana'nın yaşam kalitesinden bahsetmeye çalıştık. Ve Viyana'nın yaşam kalitesinden bahsederken de yine ilk sırada çocuklarımızdan, okullarımızdan, yaşlılarımızdan, yeşil alanlarımızdan ve kültürümüzden, yaşadığımız şehrin kültüründen birazcık da söz etmeye çalıştık.

Efendim, geçen hafta sonu gerçekten sizlerle paylaşmak istediğim çok çok daha konular vardı ama bir saatlik yayının içine sığdıramadık. Ne gibi diyeceksiniz? Belki de gittiniz, gördünüz. Wiene Wanderetag, yani Viyana Bağ Yürüyüşü'nü de konuşmak istemiştim. Viyana Bağ Yürüyüşü, ne diyeceksiniz? Yani Viyana'mızın bir dünya başkenti olmasının yanında şehir sınırları içinde yüzlerce hektarlık bağları bulunan özel bir şehir olduğunu hatırlatmak istemiştim. Ama ne yazık ki zaman yetişmemişti. O program geride kaldı ama bugün önümüzdeki hafta için sizlere güzel bir proje hazırlığı yapılmış. Ondan da bahsetmeden zamanı geçiştirmek istemiyorum. Efendim, belki de en güzel soru şu olmalı bugün. Bir şehri gerçekten büyük yapan nedir? Sizce nedir? Bir şehri gerçekten büyük yapan nedir? Sadece tarihi mi? Binaları mı? Yoksa ekonomisi mi?

Evet, sorumuz şöyleydi. Bir şehri gerçekten büyük yapan nedir? Aslında bu soruyu geçen hafta sorduyduk. Sadece tarihi mi, binaları mı, ekonomisi mi, yoksa o şehirde yaşayan bizler, insanlar. Yani burada yaşayan insanların kendini ne kadar güvende, sağlıklı ve değerli hissettiği mi? Bugün ise biraz daha yakınına, yakınımıza gideceğiz. Çünkü bugün doğrudan hayatımızdan konuşacağız. Sağlığımızdan konuşacağız. Çocuklarımızın eğitiminden yine konuşacağız. Günümüzün hastalıklarından biraz bahsedeceğiz. Ve geleceğin dünyasında çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiğinden de biraz konuşmaya çalışacağız. Efendim, Dünya Sağlık Örgütü'nün, yani WHO'nun güncel araştırmaları bize önemli bir şey söylüyor. Günümüzde sağlık sorunlarının önemli bir bölümü artık uzun süre devam eden kronik hastalıklar oluşturuyor. Bunu biliyoruz. Ne gibi derseniz, eminim olmasın, herkesten uzak olsun desek de önceliği, ilk sırayı kalp damar hastalıkları alıyor efendim. Sonrasında ikinci sırada kanser, üçüncü sırada diyabet ve kronik solunum hastalıkları. Onun devamında demans. Bunları ben tabii ki söylemiyorum. Yapılan araştırmaların, uzun süreli Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaların sonucu. Ve sıralamada insan rahatsızlıklarının sayısal sıralamasında, öyle diyelim, ruh sağlığı sorunları. Peki biz günlük hayatımızda bunları önlemek veya risklerini azaltmak için neler yapabiliriz, değil mi? Aslında sormamız gereken en önemli sorulardan bir tanesi. Hangi alışkanlıklarımızın farkında değiliz? Neleri sürekli erteliyoruz hayatımızda? Ve çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlarken gerçekten bilinçli olarak nelere dikkat ediyoruz ya da etmeliyiz? Ve hayatımızdaki yapay zeka konuları, yapay zeka, dijital eğitim, medya okuryazarlığı, dil gelişimi, yani insanın aklına bir sürü soru geliyor. Ama diyorum, bütün bunların yanında çok daha temel bir soru var. Ne mi diyeceksiniz? Çocuklarımız teknolojiyle birlikte büyürken insan olmanın en önemli değerini onlara gerçekten öğretebiliyor muyuz ya da nasıl öğreteceğimiz? İşte bugün bunları birazcık ufak tefek yine birlikte konuşmaya çalışacağız.

Ve aynı zamanda bir yayına girerken de bahsettim. Gerçekten bu programımızın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşmak istedim ama ne olur ne olmaz unuturum diyerekten 10 Ekim'de efendim Floristo ve Donaustadt'ta gerçekleşecek olan çok güzel bir program var. Swerfstone'un Lido Almanca olaraktan ilanlarını görmüşsünüzdür. Bu bir yürüyüş etkinliği ve bu yürüyüş etkinliğinden de bahsetmek istiyoruz. Swerfstunden Lido ne demek diyeceksiniz efendim? 12 saat içinde isteyen şahısların 50 kilometreye kadar yürüyebileceği bu etkinlik aslında bize çok basit bir şeyi hatırlatıyor. Sağlık bazen büyük değişikliklerle değil efendim. Attığımız küçücük, minnacık adımlarla başlıyor. Öyleyse hazırsanız bugünkü programımıza başlayalım diyorum. Birlikte düşünelim, birlikte öğrenelim. Ve belki de bu programın sonunda kendiniz için küçük de olsa güzel bir karar verirsiniz diye düşünüyorum. Ben buradayım, siz de buradasınız. O zaman başlayalım.

Kahvemi, suyumu aldım geldim efendim. Bu hafta da biraz gribal derler ya, bir sesle sizlerle sohbet etmeye devam edeceğiz. Sizler de bana dayanacaksınız gibi. Şimdi konu ne dedik? Viyana ve Avusturya'da çocuklarımızın eğitimi 2026-2027 gerçekten yeni olan birkaç güzel konu var. Ben de sizler için bizler araştırdık ve geleceğin okulu nasıl olacak başlığı altında da yayınlamaya başlayacağız efendim. İlk sırada tabii ki biraz önce de dedim ya, yapay zeka. Evet, yapay zeka artık okulun konusu, okulların konusu. Geçen seneden beri bu konuda oldukça fazla yayınlar yapıyoruz. Ve Avusturya'mızda, Viyana'mızda informatik ve künstliche intelligence adıyla yeni bir öğretim yaklaşımıyla yapay zeka becerilerinin sistematik biçimde aynı zamanda okullara yerleştirilmesi uzun zamandan beri planlanıyordu ve hayatı da geçmiş durumda. Amaç çocuğa sadece yapay zekayı kullanmak değil efendim. Amaç bu değil. Yapay zekanın nasıl çalıştığını, bilgiyi nasıl değerlendireceğini ve teknolojiyi sorumlu kullanmayı çocuklarımıza öğretmek. Bence çocuklara verilmesi gereken en önemli mesajlardan biri şu: yapay zeka sana cevap verebilir ama doğru cevabı seçip seçmediğini sen kontrol edeceksin. Genellikle çocuklarla sohbet ettiğimde sürekli bunu söylüyorum. Evet. İkinci sırada daha fazla tablet girdi okul hayatına. Mutlaka daha iyi eğitim anlamına gelmese de burada çok ilginç bir değişim var efendim. Bunun da altını çizmek lazım. Avusturya'mızda, Viyana'da dahil tabii, 2026'da geliştirdiği yeni dijital eğitim modelinde çocuklara mümkün olduğunca erken kişisel cihaz vermek yerine teknolojinin pedagojik olarak efendim doğru zamanda ve amaçlı kullanılmasına vurgu yapıyor. Bence çok önemli, çok da doğru yapıyor. Bakanlık bunu gelişim psikolojisi ve eğitim araştırmalarıyla ilişkilendiriyor. Buradaki önem ve değer bence şahane. Yani artık soru çocuğun tableti var mı? Değil. Hayatımızdan bu çıktı. Kesinlikle çocuğunuzun tableti var mı diye sorulmuyor bir de. Asıl soru, tablet çocuk için gerçekten öğrenmeye yardımcı oluyor mu? Oldu. Ve bence bu çok da kıymetli, güzel bir tartışma konusu. Evet, çocuklarımız derken medya okur yazarlığının altını da çizmek istiyoruz efendim. Çocuklarımız gördüğü her şeye inanmamalı. Kesinlikle inanmamalı. Viyana'da bu konuyla ilgili geçen hafta, hatta 28 Eylül 2026'da yeni bir Avrupa Birliği projesi başladı biliyorsunuz. İsmi de Koko Medya. Koko Medya diye internete girdiğiniz zaman geniş kapsamlı bu alanda neler yapıldığını, neler konuşulduğunu görebilirsiniz. Buradaki kısa özet olarak geçmek istersek, çocuklarımızın ve gençlerimizin internette gördükleri bilgileri sorgulaması ne kadar güzel. Ve yapay zeka ve aynı zamanda algoritmaların etkisini anlaması. Yanlış veya manipülatif bilgileri çocuğumuzun, gençlerimizin fark edebilmesi ve dijital dünyayı daha, çok daha bilinçli kullanabilmesi. Yani okul artık sadece ve sadece matematik, Almanca, İngilizce ve diğer dersleri öğrenmekle kalmıyor efendim. Kesinlikle. Çocuğa adeta internette gördüğün her şey gerçekten doğru mu sorusunu sormayı da öğretmeye çalışıyor. Olması gereken de bu zaten. Müzik.
Evet, geçen sene hatırladığınız üzere daha çok gençlerimize özgü pek çok eğitimler vardı bu konuda. Ama şimdi Viyana'da öncelikle dijital anlamdaki eğitimler ilk okullara kadar inmiş durumda. Bazı kreşler bile hatta bunun bilincini çocuklara kreş dönemlerinde yerleştirmeye çalışıyorlar. Yine Viyana'mızda öncelikle Almanca desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için dil gelişimine daha erken odaklanması planlanıyordu ve uygulamaya da geçmiş durumda. 2026 itibariyle şehir dil desteğine ihtiyaç duyan çocuklarımızın zorunlu anaokulu yılında katılımını haftada 20 saatten 30 saate çıkarmaya yönelik uygulamalar yürütüyorlar efendim. Yaz döneminde de okula başlamadan önce destek verilmesi hedefleniyor ki çocuklar eğitim öğretim yıllarında dil konusunda sorun yaşamasınlar diye. Aslında bu konuda çok önemli çünkü çocuk okula başladığında dili öğrenmeye başlamamalı kesinlikle. Birey, aile bireyleri olarak da mümkünse gerçekten bu güzel projelerde çocuklarımızın faydalanması ve okuldan önce desteklenmesinin imkanlarını kullanmaya çalışmalıyız. Evet, anaokulu artık sadece çocuğun beklediği yer değil efendim. Viyana'nın dijital eğitim stratejisi diyelim. Yani stratejisi eğitim sürecini anaokullardan başlatacak dedik ya, gerçekten de buralarda başlayarak ele alıyor ve oldukça güzel projelerle, çalışmalarla bunu yürütüyor. Şehir yaklaşık şöyle diyebiliriz, 36 bin çocuğun 400'ünden fazla belediye okulu ve hort kurumunda eğitim, bakım aldığını belirtiyor. Yani bu sayı gerçekten şahane. Yani 36 bin çocuğun 400'ünden fazlası belediye anaokullarından, hortlarından ve bu eğitim bakım alanlarından faydalanıyor şu anda. Bu sayı gitgide fazlalaşacak tabii ki. Hatta bu konuyla güncel çok güzel bir örnek de yazılı. Bunu da bakanlığın yazısından sizler için aldık. Whisper size Almanca kısaltılmış haliyle bir şey söylüyor mu bilmiyorum ama Whisper, Wiener Sprache, Spracherfahrung oluyor. Tam olarak öyleydi. Wiener Spracherfahrung. Yani çocukların dil gelişiminde yapay zeka. Bu projede Eylül 2026'dan itibaren Avusturya'nın EWART 2026 eğitim ve sosyal alan kategorisinde birincilik aldı üstelik. Ve projenin amacı yapay zekayı çocukların ve eğitimcilerin dil gelişimini desteklemek için kullanmak. Ve burada da kısa olaraktan şöyle toparlayabiliriz. 3 nokta öne çıkarılmış durumda. Birincisi dilin oyun yoluyla öğrenme. İkinci toplumsal faydası. Üçüncü olarak da eğitim dil destek personelinin işini tabii ki kolaylaştırabilmek.

Efendim, altını Radyo Orange Adapupuru FM olaraktan şöyle çizmek gerekir. Eğitim sadece teknolojide değil tabii ki. Çocukların eline bir tablet vermek, onlara yapay zekayı öğretmek de yetmez. Çocuğun hala, çocuklarımızın hala, gençlerimizin hala oynamaya, hareket etmeye, konuşmaya, arkadaşlık kurmaya, hayal kurmaya efendim. Hatta hatalar yapmaya, doğayla temas etmeye ve bir yetişkin tarafından gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Bunun da altını çiziyoruz. Yani Viyana'nın 2026-2027 eğitim planlarında dijital becerilerin yanında yenilikçi öğrenme, sosyal beceriler ve çocukların korunması gibi alanlarla birlikte ele alıyorlar. Bu da güzel olan tarafı ve bence geleceğin çocuğunu sadece ve sadece teknolojiyle hazırlamak kesinlikle yetmez. Onu hayata hazırlamak gerekir. Asıl nokta, en önemli nokta budur. Ama kimseye evet, çocuklarımız dedik. Bu konuyu kapatmadan önce şunu da söylemeden geçemiyorum. Çocuklarımızın eğitimi değişiyor. Bunun farkındayız. Artık okul sadece kitap, defter ve sınavdan ibaret değil. Yapay zeka okullara girmiş bulunuyor. Dijital dünya hayatımızın içine daha fazla girmiş durumda ve çocuklara internette gördükleri bilgiyi sorgulamayı öğretmek gerekiyor efendim. Ama bütün bunların yanında bir şeyi de unutmamamız gerekiyor. Bir çocuk sadece bilgiye değil, insana da ihtiyaç duyar. Oynamaya da, hareket etmeye de, arkadaşlık kurmaya da, soru sormaya da, hayal kurmaya da ve en önemlisi kendisini dinleyen bir yetişkine, yanında yetişkinlere ihtiyaç duyar. Belki de geleceğin en iyi okulu teknolojiyi insanlığın yerine koyan değil, teknolojiyi insanın hizmetinde kullanan okul olacak efendim. Çocuklarımıza sadece ve sadece geleceğin mesleklerini öğretmek bizler istemiyoruz. Onlara geleceğin dünyasında iyi bir insan olarak yaşayabileceğini de öğretmek istiyoruz.

Evet, bir etkinliğimiz var dedik haftaya. Haftaya 10 Ekim 2026 Cumartesi günü sabah saat 8'den akşam saat 8'e kadar devam edecek. Neydi ismi? Swerfstun'un Lido. Peki Lido ne demek? Lido, Links de Dona, yani Tuna Nehri'nin sol yakası demek efendim. Tuna Nehri'nin sol yakası. Lido, Links de Dona. Filarizof ve Donaustadt'ı kapsayan bu büyük yürüyüş etkinliği 2026 yılında dördüncü kez düzenleniyor aynı zamanda. Sizlere biz ilk kez duyuruyoruz ama haftaya 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 8'den akşam 8'e kadar. Filarizof'tan başlıyor Donaustadt bölgesinde ve isteyenler tam olaraktan arzu ederlerse 50 kilometreye kadar yürüyebiliyorlar. Üstelik etkinlik ücretsiz efendim. Kayıt yaptırmak gerekmiyor. Ama burada önemli olan 50 kilometre yürümek değil kesinlikle. Çünkü etkinliğin güzel tarafı şu. Herkes kendi hedefini kendisi belirliyor. Evet, isterseniz birkaç kilometre yürüyorsunuz, isterseniz 10 kilometre, isterseniz 20. Kendinize ve ne kadar güveniyorsanız daha uzun bir parkura devam edebilirsiniz. Hatta gerçekten dayanıklıyım diyorsanız 12 saat içerisinde dediğim gibi 50 kilometreye kadar yürümeyi deneyebilirsiniz. Yani burada bir yarıştan çok kişinin kendi sınırını keşfetmesi ön plana çıkıyor. Neden Lido diye soruyorsanız, aslında Viyana'nın bu tarafını biraz daha yakından tanımak için de güzel bir fırsat bence. Floristof ve Donaustadt deyince aklımıza sadece büyük yerleşim alanları gelmesin efendim. Tuna'nın sol yakasında çok farklı yürüyüş alanları, yeşil bölgeler, su kenarları ve dinlenme noktaları bulunuyor. Ve bazen işte yaşadığımız bu güzel şehirde her gün kullandığımız caddelerin birkaç kilometre ötesinde ne kadar da farklı bir dünya olduğunu fark edemiyoruz, değil mi? İşte böyle etkinliklerde bence biraz da bunun için bambaşka güzel şehri arabayla değil yürüyerek keşfetmek. Bir yere yetişmek için değil, sadece ve sadece yürümek için yola çıkmak ve belki de daha önce hiç gitmediğimiz bir bölgeyi keşfetmek. Etkinlik organizatörlerinin mesajı da oldukça açık. İster yalnız gelin diyor, ister arkadaşlarınızla, ailenizle, ister sportif bir hedefiniz olsun, isterseniz sadece ve sadece rahat bir yürüyüş yapmak isteyin. Her adım sayılıyor. Bence burada güzel bir düşünce var. 50 kilometreyi yürüyen kişiyle 5 kilometre yürüyen kişinin deneyimi birbirinden farklı olacaktır eminim. Ama ikisi de kendi hedefini gerçekleştirmiş oluyor. Özellikle masa başında çalışanlar, değil mi? Günün büyük bir bölümünü oturarak geçiren insanlar için de hareket etmek açısından güzel bir motivasyon olabilir. Bence efendim yürüyüş derken bu etkinliği sadece bir yürüyüş olarak düşünmemek lazım. Bazen insanın kafasını toparlaması için gerçekten ihtiyacı olan şey telefonunu bir kenara bırakıp yürümektir. Yürürken düşünür, bazen geçmişini, bazen geleceğini, değil mi? Bazen hiçbir şeyi düşünmez. Sadece adımlarını takip eder. İşte Swerfstun'un, Lido'nun güzel taraflarından biri de bence bu. Bir günlüğüne Viyana'yı başka bir hızla yaşamak. Koşmadan, acele etmeden, bir yere yetişmeye çalışmadan sadece ve sadece yürümek. Evet. Etkinlik 10 Ekim Cumartesi günü 8'de başlıyor efendim. Akşam saat 20 saatleri arasında gerçekleşiyor. Katılım ücretsiz ve önceden kayıt yaptırmanız gerekmiyor.

konularımız yine yoğundu ama yetiştiği kadarıyla haftaya tekrar kaldığımız yerden ve diğer aktüel konulardan sizlerle sohbet etmeye devam edeceğiz. Ne dediydik? Dediğimizde tutalım değil mi? Sağlık, sağlık dediydik değil mi sevgili dinleyenler? Sağlık aslında hastalandığımız gün başlayan bir konu değil. Sağlık, sağlığımız her gün yaptığımız küçük seçimlerin toplamı efendim. Diyeceksiniz nasıl yani şimdi her gün yaptığımız küçük seçimlerin toplamı? Siz, biz, bizler nasıl uyuyoruz? Nasıl besleniyoruz? Ne kadar hareket ediyoruz? Vücudumuzun verdiği sinyalleri ne kadar dinliyoruz değil mi? Belki de en önemlisi kendinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Ne yazık ki, ne yazık ki bazen sağlığımızı kaybettiğimizde işte yani kaybettiğimizde değil de sağlıklıyken değerini anlamamız gerekiyor. Çünkü bedenimiz bize her gün küçük mesajlar gönderiyor. Aslında biz duymamazlıktan geliyoruz gibi. Önemli olan efendim o mesajları zamanında duyabilmek işte tam da zamanında duyabilmek.

Evet efendim, bugün WHO dedik. WHO ne? World Health Organization. Yani Türkçesi Dünya Sağlık Örgütü, Almancası Weltgesundheitsorganisation. Birleşmiş Milletler Sistemi içinde çalışan uluslararası sağlık kuruluşu olduğunu biliyoruz. Merkezinin Cenevre olduğunu biliyoruz. Dünya genelindeki hastalıklar, salgınlar, sağlık politikaları, aşılar, ruh sağlığı gibi konularda araştırmaları ve ülkelerin sağlık çalışmalarını koordine ettiğini de biliyoruz, değil mi? Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri üzerinden konuşuyoruz. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, bir yayın başında söyledim ya sizlere, belli. Öncelikle kronik hastalıkları sıralıyorlar. Sonrasında bir hastalık geliyor ki bilmiyorum ne derece o konuda bilgi sahibisiniz. Size şöyle desem, pek çoğumuz biliyoruz da artık ne yazık ki. Evet, yani ben de ilk duyduğumda dediydim. Anksiyete bozukluğu ne demek? Anksiyete bozukluğu ne demek? Anksiyete, yoğun kaygı, endişe ve korku hali anlamına geliyor. Sözlüğe baktığımızda anksiyete, hepimizin zaman zaman kaygı yaşaması normaldir efendim. Örneğin önemli bir sınavı vardır çocuğumuzun, o da yaşar. Ya da bizlerin iş görüşmesi veya kötü bir haber karşısında endişelenmek normal bir duygudur. Anksiyete bozukluğu ise kaygının tam da işte burada uzun süre devam etmesi, kişinin kontrol etmekte zorlanması, günlük yaşamını etkilemesi ve de uyku, iş, sosyal ilişkilerini veya günlük hayatındaki konsantrasyonunu tamamıyla bozulması ya da neden olması bozulmasına, konsantrasyonun bozulmasına gibi durumlarda ortaya çıkan ruh sağlığı bozukluklarının genel adı olaraktan çevreleştirilmiş anksiyete, halen söyleyemiyorum, bozukluğu deniliyor. Tek bir hastalık değil yani anlamamız gereken. Örneğin yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ya da sosyal anksiyete bozukluğu ve bazı fobiler bu grubun içinde de yer alabiliyor. Kaygı insanın düşmanı değildir efendim. Bizler bunu öğrendik. Hepimiz korkarız, hepimiz endişeleniriz. Ama kaygı hayatımızı yönetmeye başladığında, işte tam da o anda hayatımızı yönetmeye başladığında artık üzerinde konuşmamız gereken bir sağlık sorununa dönüşebiliyor. Evet, bu bir bence tam da uzmanların, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tıp alanında yaptığı önemli bir ayrım. Anksiyete bozukluğu olan herkes sürekli kaygılıdır demek de doğru değildir. Belirtiler kişiden kişiye ve bozukluğun türüne göre değişebiliyor efendim.

Efendim, son dakikalarımızda bugün yine hayatımızın içinden konulara birlikte bakmaya çalıştık. Sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi birazcık konuştuk. Haftaya bu konuda devam edeceğiz. Kaygılarımızı, çocuklarımızı, eğitimi ve değişen dünyayı birazcık birlikte düşündük. Belki bugün biraz buradan aklımızda tek bir şey kalsın istedik. Kendimize iyi bakmak bencillik değildir efendim. Kendimize iyi bakmak bencillik değildir. Çocuklarımızı dinlemek, sevdiklerimize zaman ayırmak, geleceğinde yardım, gerektiğinde onlara yardım etmek, biraz yürümek, biraz nefes almak, bunların hepsi hayatın küçük ama çok değerli parçaları ve bazen gerçekten ihtiyacımız olan şey çok büyük çözümler değil. Değil. Bir nasılsın, bir sarılma, birlikte içilen bir kahve ya da sadece ve sadece yanımızdaki insanı gerçekten dinlemek. Çünkü hayat ne kadar değişirse değişsin, teknolojimiz ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın insana ihtiyacı hiç değişmeyecek. Hepinize sağlık diliyorum, huzur diliyorum, sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel anlar diliyorum. Çocuklarımızın yüzünden gülümseme, evlerinizden huzur, kalplerinizden umut hiç eksilmesin. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize sarılmayı, güzel sözleri ertelememeyi ve birbirinize biraz daha anlayışla yaklaşmayı unutmayalım. Bir sonraki programda yeniden buluşana kadar efendim, kalbiniz sevgiyle dolsun. Güzel düşünün, güzel yaşayın, güzel kalın. Hepinizi sevgiyle, sağlıkla, huzurla. Hoşça kalın.